0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüsü.

Bulberuz Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Jaŋı Malumat Aralcısı Abuntur Terminalı Sılu Şitinda Teŋarımda Berletarı Naq Malında Qaytalap Uqsaŋızdar Bolot, Anda Beruuzdun Naqtılu Mazmuundarına Gömbürüŋüzdar.

ne gömüp sınap görüsü. Bir yolunda gömülgün vaktın yarım saattan aşıp ketpestigin. Sözsüz tartipte ilgeri sürüp, koopsuz sınak kılığını eskertebiz. Tamız ısıkta büt memlekettin ar kaysı yerlerinden jalın jurtunda kütünüp esaluunun dankın ugup kelgen sayakatçılar zattık emes madaniyat murası bolgon kum menen darlo önörün çökmü ıngayında tuyunu menen bir vakıtta den solukka ee bolup denelik jana ruhu jaktan jeñildedi.

doğu dayralar arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde ay tamak kartasını dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulola. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Bu teyli su gönünde ulanma leniyada cevap verip, deni tarbiye çarşılarından öz malında iz kovup malumat verip, göptüğün mazmunlardan minus sıkıntı içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uçundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırıp,

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu varmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Nizamda mınavlar aykındaştırıldı. Par menen kamduu orundarının temperatura ölçü uaktı saat 12'den 16'a çeyin bolgun temperatura en joğuru uakt bölügü menen teng bolup kalbastıgı. Temperatura ölçü tüyünü üy borborunun jer betinen 1,10 metrden 1,5 metrge çeyin bolgun jerinde bolusu gerek. Oşerimden birge jatak bölmesi, konuk üy, zal temperaturası 20 Celsius gradustan tömün, 18 Celsius gradustan jogoru bolgon bolso, bol par iştetüüçülör sebebinen bolbogon bolso, jılınuu akısın gün sanı boyunca 50% kaytarıp beru. 18 Celsius gradustan tömün bolso, jılınuu akın gün sanı boyunca 100% kaytarıp beru aykındaştırıldı. Akına kaytaruunun baştaluu jana akırlaşuu wakti gerektöөчү kulaktandırgan gününün ölçögün temperatura ölçümünө жеткен күнгө чейин болот экен. Nizamda dağı kerhana bir jaktılığılığı sala gözümöldöp başkaru, çukul tentaylaştırı ötkörüp aluudan turgan 3 darajalı jabık alkaktu başkaru mekanizmi ornotulup, par iştetüüçülörü çağıldırgan üy temperaturası ölçümgü jetpese 24 saat içinde eşik aldına barıp temperaturasın ölçü, par menen kamduu jabtuularında keşele görülsü 2 saat içinde çukul remont kılığını baştu. Par токтотууну алдын кулактан дуруу айкындаштырылып, калыктын пар менен камдоо сунуш талабын кабылдай турган адам болуу, маселени бир жактылуу кыла ала турган болуу, кыйынчылыгын чече ала турган болууга чыныгы кепелеттик кылынды.

çoğu daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.